0: Benim de para.
1: Bir tane ya.
0: Hemen sabır.
1: Take the balance, they'll cut out.